yetim sevse yalar yani buzu koro. Buraya mı senden, yaraya mı senden, bebeğim.

sana gidiyorum. Walla mo jama ya bal dilanyan al antenjay may muna fatim borto.

ciongel ala je bunu yalla bege nu baye yow farge ibrim gi binta jaaj ak nata gu gey ibrim gi binta jaaj agal gey ibrim gi binta jaaj mang koy dal.

zendek çek, malik zendek çek, isa kavdak çek. Adalaj mavesen midan sangnevi. Ablay zendek çek, lebu zendek çek. Malik zendek çek, yurfalik malik, yuralaj malik sabay. Ate malik o, el el nangok nyak.

deçek, meli sen deçek, ise tev deçek. Adlay ti sen deçek, lajma o sen, sabma midan zangne. Adablay sen deçek, adle bu sen deçek. Fali sen deçek, jur fali malik, mujur alaj malik sabay. Jaratunda te sen, bunu yalla bagen, anu bayek yow. Bangalimbo.